hin. Bim bam bim bam bim birim birim bam. Quer yer a ben ya bim birim birim bam. Ad var di dag sprun bim birim birim bam. Och